size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi denildi. Sebe melikesi, sanki o dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi ve biz Müslümanlar Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o kafirler kavmindendi. Ona köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Salih aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına, muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz,

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Bir yeni gün, bir yeni konu ve sizlerle birlikte olmak. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar seviyoruz ki hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgilileri. Siz onu sevdikçe o da sizi, sizin sevdiğinizin binlerce katı fazla sever. Ve kişinin ilmel yakinden aynel yakine geçmesi halinde Allah'ın o kişi üzerindeki sevgisi büyük ölçüde artar. Hakkül yakine geçmek ise o sevginin üst boyuta, azim boyuta ulaştığını gösterir. Hakkül yakin azamiyi ifade eder. En üst seviyeyi, sevginin %100'e ulaştığı bir doruk noktası. Allah Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde bir nebi resul gönderdiğini söyledikten sonra 151. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: Kema erselna fiküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yuzekkiküm ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Burada ilmel yakin de var, aynel yakin de var, hakkul yakin de var. Allah Teala diyor ki tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayet-i kerimede gönderdiğim gibi size de sizin aranızdan birisini size irsal ettim, gönderdim, Resul olarak vazifeli kıldım. O benim elçim olan Nebi Resul'dür. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem nübüvvetin hem risaletin sahibiydi. Ve böyle olan, nübüvvet ve risalet sahibi olan Resullerin, yani Nebi Resullerin sonuncusuydu. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde bu konuyu kesinleştiriyor. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemün Nebiyin diyor. Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur diyor. Yani peygamberlik hitam bulmuştur bu ayet-i kerimeyle. Son bulmuştur, mühürlenmiştir. Ondan sonra bir daha nebi gelmeyecektir. Ama resuller insanlık
devam ettiği sürece hep üstelik de bir tanesi bu dünya için değil, bütün kainat için olmak üzere Resuller hep gelecektir. Sadece bir tanesi devrin imamlığına vekalet eden kişi, o bütün sonuçları sağlayacak olandır. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asla Nebi olarak gelmeyecektir. Hep Resuller gelecektir. Bunlar hep Veli Resul olacaktır. Ama o Resullerden bir tanesi mutlaka devrin imamlığını derufte edecektir. Asla bir Peygamber Resul, Nebi Resul olmayacaktır. Ama Veli Resul olarak görev yapacaktır. İşte Allah-u Teala size sizin içinizden bir Resul gönderdim diyor. Tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayette gönderdiğim Nebi Resul gibi size de bir Resul gönderdim. Yani bu bir Nebi Resul'dür diyor Allah-u Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye bir sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, iki size kitap öğretsin diye, üç size hikmet öğretsin diye, dört hikmetin ötesini de öğretsin diye, beş Allah Teala burada açık ve kesin bir hüküm koyuyor. Beş tane görevden bahsediyor. Kavim Resullerinin dört görevi vardır. Her kavimde mutlaka şu anda hangi dili konuşuyorlarsa o dili konuşan bir Resul, onlarla mutlaka şu anda birlikte görev yapmaktadır. Bu Resul, bu devirde mutlaka Veli Resul'dür. Bütün devirlerde kavim Resulleri, kendi kavimlerinin Resulü olarak görev yapanlar hep Veli Resul olmuştur. Nübüvvet kainatsal bir konudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye vazifelendirdik, yarattık, vazifelendirdik. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Seni göndermedik, vazifeli kılmadık, sadece bütün alemlere rahmet olasın diye, başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik. İşte peygamberlik müessesesi Allah katındaki en üstün seviyeyi ifade eder ve o müessese bundan 14 asır evvel kapanmıştır, tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i
göndermesinin arkasındaki içinizden bir Resul gönderdim diyor. Ma ersenna fiküm resulen minküm. Sizin içinizde görev yapmak üzere sizden bir resul gönderdim diyor. Hem fi kullanmış hem de min kullanmış. Fi içinde yani sizin içinizde, min de sizden. Hem sizin içinizde görev yapacak hem de sizden bir resul. Yetlu aleykum ayatina. Size ayetlerimizi okur, okusun diye. Üzerinize, sizin üzerinize size ayetlerimi okusun diye. Sonra ve yüzekkikum sizi tezkiye etsin diye. Nefslerinizi tezkiye etsin diye. Ve yuallimukumul kitabe. Size kitap öğretsin diye. Ve yuallimukum hikmete. Size hikmet öğretsin diye. Ve yuallimukum ma lem tekunu talemun. Ve size bilmediğiniz şeyleri, yani hikmeti öğrettikten sonra da görevi devam edecektir. Ve size hikmetin ötesinde de bilmediğiniz şeyleri öğretecektir. Öyleyse bir muhteşem dizayn görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah-u Teala. Ve sahabeden bahsediyor. Ama dört görevden bahsetmiyor. Kavim resullerinin dört göreviyle görevi bitmiyor o bir peygamber. Beşinci görevde var. Hikmetin ötesini de öğretmek. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müesseseleri de bu beş görevin muhtevası içinde dizayn edilir. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, tavrımızı koyarız ortaya ve insanlardan hiç kimse bu iki basamakta cennetlik olamaz. Burası başlangıç basamağıdır. Bu basamaklarda kalan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme giderler. 28 basamağın sadece ilk ikisinde kalan insanlar cehenneme giderler. Onlar da insanların %90'dan fazlasını oluşturuyor içinde bulunduğumuz bu devrede. Ve sevgili kardeşlerim, bu insanlardan sadece küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı dilerler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Onlar üçüncü basamakta olanlardır. Üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve Allah-u Teala bunların üzerine Rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Bu tecelli onların irşat makamını görmeyen gözlerini, irşat makam olarak tanıyacak bir hüviyette açar. Görme hastalarını da açar. Altıncı basamakta
onların kulakları da açılır, işitme hastaları da açılır. Yedinci basamakta onların kalplerindeki ekinleti alır Allah-u Teala, kalbin mührünü açar, kalplerindeki ekinleti alır ve kalbin içine ihbat koyar. Yani o kişilerin muhbit olmasını sağlayacak, Allah'ın ilmini köklü bir şekilde öğrenmesini sağlayacak bir sağlam idrak etme müessesesi koyar. Kişi böylece yedinci basamağa gelir. İşte kişinin kalbine bu müessese konulduktan sonra ilmel yakin başlar. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala haktan inen şeylerin idraki için onların kalplerine ihbat koyarız ifadesini kullanıyor. Bu müessese yoksa insan ilmel yakin sahibi olamaz. İlmel yakinin temelinde mutlaka bu var. İhbat var. İlmel yakin burada başlar. Burası yedinci basamaktır. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin içine kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu söylediklerimizin hepsi ayrı ayetlerle dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yardıktan sonra ona o kişinin zikri üzerine rahmetle fazl isimli iki nur gönderir. Ama kalbe ulaşabilecek, kalbe sızabilecek olan sadece rahmet nurlarıdır. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisinin bir işareti olarak, bir remzi olarak %2 rahmet girer kişinin nefsinin kalbine ve bu kişi böylece huşu sahibi olur. Burası 12. basamaktır. 11. basamakta nurlar kalbin içine girmeye başlar. 10. basamakta ise kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar diyor Allah Teala Allah'a ruhlarını teslim etmeleri için. Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. 14. basamak Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kim mürşidine gidip tabi olursa o 14. basamağı aşar. 15. basamaktadır. Tabiyet üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Ve kişinin tabiyeti anında Allah Teala o kişiye 7 ayrı nimet verir. Birinci nimet devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir
ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, Rabbine geri dön emrini verir. İkinci nimet, kişinin kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Sonra o kişinin dereceleri o güne kadar 1'e 10 iken bu noktadan itibaren 1'e 100'e çıkartılır. Ayrıca o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O noktadaki o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahları örtülmüştü. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları sevaba çevrilir. Ve kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlar, zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbe ulaşan bu nurlar o kalpte %7'lik birikim yapar. %2 rahmetin üzerine %7 fazıl birikimi. O kişinin mürşidine tabi olunca olduğu anda vücudundan ayrılıp ana dergaha, devre-i imamın dergahına ulaşan ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası nefsi levvamedir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci defa o kişinin kalbinde %7 nur birikimi, fazla birikimi sağlar. Ruh ikinci gök katına yükselir. Sonra nefsi, burası nefsi levvamedir. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, dördüncü gök katında ruh. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı olur kişi burada. Nefsi mutmainne de doyuma ulaşan kişinin nefsi burada Allah'tan razı olur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişinin, o kişiden razı olur. Sonra son bir %7 nur birikimi, yedinci defa %7 nur birikimi, kişinin nefsindeki nurlar başlangıçtaki %2 ile beraber, %2 rahmetle beraber, bunların hepsi fazıldır %49, %51 nur birikimiyle kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Burası vuslat noktasıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbine ihbat konulduğu noktada ilmel yakine girmiştir. Burası yedinci basamaktır. İlmel yakin 21. basamakta bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman tamamlanır. İlmel yakin burada sona ermiştir. Kişi ilmen bir yakinin sahibi olmuştur. Buradan sonra kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra, ilmel yakin tamamlandıktan sonra kendisine Allah'ın katında bir taht verilecektir. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşacaktır.
Ve daha sonra kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Aynel yakinin sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ne zaman aynel yakinin sahibi olur? Ne zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılır da o kişi Allah'ın sırlarına Allah tarafından sahip kılınırsa, Allah ile her an konuşma imkanının sahibi olursa. Bu 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devrede, yani ruhun Allah'ın katında bir taht kazanması, kişinin zikrinin günün yarısından öteye geçmesi, fizik vücudun Allah'a teslimi o kişiyi aynel yakine ulaştırmaz. Ama aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür bu. Bu köprü üzerinde Allah-u Teala dilerse o kişinin kalp gözünü açabilir. O zaman kişi aynel yakine ulaşmış olur mu? Aynel yakine ulaşmış olur mu? Olmaz. Sadece kalp gözünün açılması bir insana aynel yakin sahibi olmasını sağlamaz. Peki Allah-u Teala onun kalp kulağını açarsa, gene sağlamaz. Ne tek başına kalp gözünün açılması, ne tek başına kalp kulağının açılması, o kişiyi ilmel yakinden aynel yakine ulaştırmaz. Bir kişinin aynel yakinin sahibi olabilmesi için temel şart tektir. Daimi zikrin sahibi olmak. Ne zaman bu kişi daimi zikrin sahibi olursa, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de içindeki ses Allah'ı zikrediyorsa, işte o zaman bu kişi aynel yakinin sahibi olur. Burası ulul elbab makamıdır. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte kim daimi zikrin sahibi olursa o ulul elbab olmuştur. Daimi zikre ulaşan herkes kalp gözü açılarak Allah-u Teala tarafından yeni bir aleme açılan bir gözle şereflendirilir. Allah'ın sesini işitebilecek olan kalp kulağına sahip olur kişi. Bunun sebebi o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin tamamen yok olmasıdır. Kimin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa, sadece o aynel yakinin sahibi olabilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Kişi daimi zikrin sahibi olacak. Daimi zikrin sahibi olduğu zaman neden nefsinin kalbindeki bütün afetler yok oluyor? Çünkü bu kişinin kalbine daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz bir şekilde, zikir devam, kesintisiz devam ettiği için kesintisiz bir şekilde Allah'ın katından inip bu kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolu. Devamlı zikrettiği için nur gelmesi kesilmiyor. Kesintisiz bir nur gelimi var. Zülmani kapı devamlı kapalı olduğu için zülmani kapıdan nefsin kalbine karanlıkların gelmesi mümkün değil.
Kardan aşağı kalbe inen nurlar, zülmani kapı üzerine baskı yaparak onu devamlı kapalı tutuyor. Ve kişinin kalbinin tekrar kararması imkansız bir müessese. Kişi daimi zikrin sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası aynel yakindir. Ayn göz demek, buradaki gözden murat, yakine hasıl edecek olan, derin anlayışı sağlayacak olan sistemin göz oluşudur. Bu göz baş gözleri değildir, bu göz kalp gözüdür. Kişinin daimi zikre ulaşması, nefsinin kalbindeki afetlerin bitmesi, kalp gözünün açılması ve kalp kulağının açılması o kişiyi aynen yakine ulaştırmıştır. Burası aynen yakindir. Ulu'l-Elbab kademesinde başlar. Ve kişiye Allah-u Teala 7 kat cehennemi gösterir. Allah-u Teala 7 kat yerleri gösterir. Burası, bu makam, Ulu'l-Elbab makamı aynı zamanda zemin kattaki ana dergahın da gösterime girmesini sağlar. O kişi ana dergahta, yani devrin imamının dergahında insan ruhlarının nasıl önlerine rahleler konarak bir nevi eğitimden, bir nevi tecrübe kazanmaktan geçtiğini gösterir. Seyri sülukun nasıl başladığını gösterir. Ve burada 7 kat yerlerle zemin kat gösterilir. Zemin kat bir sıfır kodu temsil eder. 7 kat cehennem aşağı doğru giden negatif katları ifade eder. Ve kişi burada aynen yakinin sahibi olan bu kişi 7 kat yerler kendisine gösterildikten sonra gök katlarını Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. İşte ne zaman gök katları gösterilirse kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir ve İhlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamı üzerimize farz olan bir makamdır bütün makamlar gibi. Ve farzdır. Allah Teala Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmış muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler. Hanifler olarak nefslerinin kalbini halis kılmış kullar olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Hanif, biliyorsunuz hanif olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimse hanif olamaz. Öyleyse ilmel yakin kademesinin buradaki muhtevası, ihlas makamındaki muhtevası halen ilmel yakinin, affedersiniz, aynel yakinin devam ettiğini gösteriyor. Kişinin orada kazandığı, Ulu'l-Elbab makamındayken kazandığı özelliklerden bir tanesi
bu kendisine yapılan kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasının üzerine onun kazandığı vasıf şartları var. O kişi Allah ile her zaman tezekkür etmek imkanının sahibi kılınmıştır. Her zaman Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Yani ehli tezekkürdür. Aynel Yakin makamının üç sonuç şartı o kişinin ehli tezekkür oluşudur. Allah ile her an her konuyu müzakere etmek hakkının sahibi kılınmasıdır Allah Teala tarafından. Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız ehle zikre sorun.

İn küntüm talemun diyor Allah Teala, eğer bilmiyorsanız. Fes'elû ehle zikri in küntüm talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehline neden sorulmasını emrediyor? Çünkü zikir ehli Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Kendisine bir şey sorulduğu zaman o hiç düşünmeden hemen Allah'a sorar. Ve Allah'tan aldığı cevabı da karşı tarafa iletir. Aynen yakinin muhtemel hükümlerinden, temel vasıflarından bir tanesidir. İkinci sonuç şartı, o kişi ehli hayır olmuştur. Kimseye daimi zikrin sahibi olduğu için, artık bir kötülüğe dokunmadığı için, hep hayrı dokunduğu için ehli hayırdır. Ayrıca bu kişi devamlı Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Zikretmek ona devamlı olarak her saniye 700 derecat kazandırır. Bire 700'lük sonuca ulaşmıştır ve bire 700 kazancı vardır artık bu kişinin her saniye. Derecat kazanmaksa hayır kazanmaktır. Bu kişi bu sebeple sayısız, ölçüsüz derecat kazanmakta, hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Bir üçüncü özelliği daha vardır. Bu kişi hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Eğer böyle bir insan hakim olursa, veya herhangi bir konuda hakem olursa, kararlarını daima Allah-u Teala'dan sorarak vereceği için adaletsiz olması mümkün değildir. Allah'ın adaletiyle hükmeder. Aynı zamanda bu kişi Allah'ın indinde bir başka muhtevanın sahibidir, hikmet sahibidir. Ayetlere baktığı zaman o ayetlerin başka hangi ayetlerle ilişkisi olduğunu veya hangi konunun muhtevasını taşıdığını hemen söyleyebilecek olan bir vasfın sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ulu'l-Elbab makamının bir üst makamı ihlas makamıdır. Burada kişi irşad olur. Yani kendisini İrşat makamı olabilecek olan vasfın kazanılmasındaki son aşamayı tahakkuk ettirir. Kendisi irşad olur. Sadece irşad oluşu tamamlayanlar mürşit olabilirler. Kendileri irşad olanlar irşat makamının sahibi olabilirler. İhlas makamında kişiye 7 tane gök katı gösterilir. Birinci kattaki açıkta yapılan secde, ikinci kattaki su arılma havuzları, üçüncü kattaki iki katlı köşk mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı, altıncı kattaki Sıbkatullahulma, Allah'ın boyasıyla boyanma mahalli ve yedinci kattaki
7 tane alem. Birincisi kader hücreleri, ikincisi ümmül kitap, üçüncüsü kudret denizi, dördüncüsü makamı Mahmud, beşincisi divan-ı salihin, altıncısı zikir hücreleri, yedincisi ise indi ilahi. Bu 7 tane konunun her birisi kişiye gösterilir. İhlas makamının özelliği bunların hepsinin kişinin sahibi kılınmasıdır. Ve ihlas makamının son noktası tövbe-i nasuhtur. Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha tabi tutar. Nasuh tövbesi bir daha değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Ancak bu tövbeden sonradır ki o kişi Allah-u Teala tarafından bir son değişikliğe tabi tutulur. Allah o kişinin günahlarını örter. O kişiye salah nuru verir. O zatın günahlarını sevaba çevirir ve onun iradesini teslim alır. İradesini teslim aldıktan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Ve o kişi Allah'ın zatını görmeye mezun kılınır. İrşada memur ve mezun kılınan bu kişi Allah'ın zatını görebilecek seviyeye ulaşmıştır. O insanlar tarafından tayin edilen bir mürşit değildir. O Allah'ın tayin ettiği Allah'ın zatını görmüş bir mürşittir. Gerçek mürşit Allah'ın tayin ettiği mürşittir. İrşat makamına tayin etmek yetkisi insanlardan hiçbirinin harcı değildir. İrşat makamı Allah Teala tarafından tayin yapılan bir makamdır. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmedikçe Allah'ın tayin ettiği bir irşat makamının sahibi olamaz. Ve o kişi dünyadaki, kainattaki en büyük mükafatın sahibi olur. Allah'ın zatını görür. İşte burası salah makamıdır. Salah makamının 5. kademesidir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuştu. Allah Teala bütün sahabeyi bu hedefe ulaştırmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı enzardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara İhsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tüm insanlar için söz konusu olan bu muhteşem olay,
aynel yakinin sonrasında bulunan son makam olan hakkül yakinin nihai kademesidir. En üst kademesidir, en üst makamıdır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi hakkül yakin makamının sahibi kılsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a tutti.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euzu billahi minash shaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. O Allah ki bizleri en çok sevendir. Ve en çok bizleri sevendir. Neyse, Allah Teala bütün yaratıklarını sever. Ama onların içinde en çok insanı sever.

ve bütün yarattıkların içinde sadece bir mahlukuna, insana ruhundan öpmek lütfunda bulunmuştur. Sadece insan için geçerli bir metinedir. Ruhun sahibi olmak ve o ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak, şerefine ermek. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne başka yaratıklarda Allah'ın ruh üfürmesi olay.

Fizik vücuttan oluşan bir ikiliği Allah Teala ona ruh üfürerek üçlü haline getirmiştir. Biliyorsunuz ki başlangıç noktasında nefsimiz baştan aşağı afetlerle dolu. Allah'ın üfürdüğü ruh ise baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dengesi her zaman korunuyor. Biz her şeyi zıddıyla kayyum kılarak çift yarattık müessesesi. Ya da nekaküfte oka ekmek. İşte baştan aşağı %100 afetlerle dolu bir nefse sahip kılındıysak, buna karşılık Allah Teala bize ruhundan üfürdüyse, ruhu incelediğimizde ne görüyoruz? %100 hasletlerle dolu. Afet ve haslet en kesin şekilde birbirinin zıttı iki faktördür. Afetler, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, onları asla gerçekleştirmek istemeyen, gene afetler, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Buna karşılık ruhumuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasaklarını da yerine getirmek istemeyen, yasakları işlemek istemeyen bir özellik taşır. Öyleyse iki zıt kardeş iç içe yaşamaktadır. Ne zamana kadar? Ta ki insan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidine tabi olsun ve ruhu vücudundan ayrılsın. Vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşacaktır. Her katta kendine düşen görevi gerçekleştirmek suretiyle birer birer gök katlarını aşacak, 7. gök katına ulaşacak. Evvelki katlarda hep bir aleme uğradığı halde 7. gök katında 7 tane alem geçecek. 7.'yi yani zikir hücrelerindeki o küresel şeffaf zikir mahallerinde zikrini tamamlayan insan ruhları oradan sitret-i müntaha'ya ulaşacaklar. Ve sitret-i müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Ne olmuştu? Ruhu Allah bizlere ulaştırmıştı. Bizlere öfürmüştü. Ne oldu? Emanetini geri isteyen Allah'a ruhunu tevdi ettik ve teslim ettik. Hani ruh vücuttan ayrılınca insan ölürdü. Şu anda karşınızda bir ölü konuşuyor. Ruhu Allah'a ulaşmış olan biz. Canlıyız, konuşuyoruz. Ama ruhumuz yok. Bir emanet olarak ruhumuzu, ruh emanetimizi Allah'a ulaştırmak şerefine nail olduk senelerce evvel. Sevgili kardeşlerim, kapılar herkese açık. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapılarını açmış. Herkesin ruhunu kendisine teslim etmesini bekliyor.

Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim, ondan evvel İncil, ondan evvel Tevrat, yedi safı ve dört teslimi muhtevi olarak indirilmiş ve hepsini de üzerimize farz kılmıştır. Tevrat'ta da yedi safa ve dört teslim var. İncil'de de yedi safa ve dört teslim var. Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört teslim var. Ne gösteriyor bu? Bu dinler yoktur'u gösteriyor. Sadece Allah'ın hanif dini var. Başka bir din yok. İslam dini diye ayrı bir din, Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i, Tevrat'ı ve İncil'i birer birer incelediğimiz zaman net olarak şunu görüyoruz. Yedi safa ve dört tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. İniş sırasıyla Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Bu konunun esasını oluşturur. Esas budur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide tabiiyet, böylece ruhun vücuttan ayrılması. Üç, ruhun Allah'a ulaşıp ilk teslimin gerçekleşmesi. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Munis olmak. 6. Allah'a üst seviyede bir teslimiyet ve neticede 7 iradeyi de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle teslimi külli ile teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, ruh, veç ve nefs. Ruhumuz, veçimiz yani fizik vücudumuz ve nefsimiz. Bir de iradenin Allah'a teslimi var. Muhdis olmanın ötesindeki son olay, iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Başka dinlerin mensupları, Hristiyanlar İncil'i okuyorlar. Museviler Tevrat'ı okuyorlar. Üç ayrı kitabın mevcut olduğunu, birbiriyle alakası olmadığını zannediyorlar. Ama Allah-u Teala'nın bize yaptırdığı araştırma onu gösterdi ki İncil'de de ya sırasıyla konuşacaksak iniş sırasına göre Tevrat'ta da sonra indirilen İncil'de de en sonra indirilen Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört tane teslim açık bir şekilde yer almış durumda. O zaman esaslara baktığımız zaman muhtevanın aynı olduğunu görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı denemekle başlıyor.
Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef tektir. İnsan adı verilen mahluk mutlu olmaya layıktır. Çünkü Allah Teala sadece bu mahlukuna, insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. Yeryüzünde Allah'ın ruhunu taşıyan bir mahluk varsa o sadece insandır. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği tek bir hedef var. İnsan adı verilen kendisine ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun mutlu olması. İşte Tevrat, işte İncil, işte Kur'an-ı Kerim. Hepsi insanın bu hedefe ulaşmasını temin etmek üzere ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini farz olarak muhtevalarını almışlardır. Tevrat'ta da ruhun, veçin ve nefsin ve iradenin Allah'a teslimi farzdır. İncil'de de farzdır. Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Ve mutsuzluktan tam bir mutluluğa ulaştıran ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bu üç kitabında temelini teşkil etmektedir. Sevgili kardeşlerim, kavim resulleri bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka vardır. Resulsüz bir kavim hiç oluşmamıştır. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir ve ard arda göndeririz diyor. Yani bir kavimde bir Resul öldüğü, o kavmin Resulü öldüğü zaman onun yerine mutlaka Allah-u Teala bir başkasını aynı anda tayin eder. Hiçbir kavmi asla Resulsüz bırakmaz, bırakmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman aynı hüviyet yaşanır. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından onlara Allah'ın ruhu üfürülür. Bu bir şereftir. İnsandan başka hiçbir mahluka böyle bir hediye verilmemiştir. Bu sebeple insan olarak yaratıldığımız için Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler Allah'ın ruhuna layık olan insan olarak yaratılmışız. Hedef olarak ne gösterilmiş? Hedef olarak Allah'ın verdiği ruh emanetini Allah'a ulaştırmamız gösterilmiş. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Sonra şu fizik bedenimizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete ulaşması söz konusu olacaktır. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim edecektir. Teslim olacaktır. Daha sonra nefsimizdeki bütün afetleri yok edeceğiz. Daimi zikre ulaştığımız zaman bu otomatik olarak gerçekleşir. O zaman sevgili kardeşlerimiz, nefsimiz de Allah'a teslim olur. Bu ulaştığımız merhalelerin bir son noktası var. O nokta
irademizin de Allah'a teslimi noktasıdır. Bütün insanlar dilediklerini yapmak üzere serbest iradeyle yaratılmışlardır. Bu eşyanın tabiatına uygun yegane tatbikat sonucudur. Neden? Çünkü insan serbest iradesi olduğu takdirde dilediğini yapacak, her dilediğini yaptığında derecat kazanacak veya kaybedecek. Ya derecat kazanacak, derecatı yükselecek. Ya derecat kaybedecek, derecatı düşecek. Böylece kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin Allah'ın cennetine girmesi söz konusu olacak. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa o kişinin de cehenneme gitmesi söz konusu olacak. Allah Teala cennet içinde, cehennem içinde 7 kademeden bahsediyor. 7 ayrı tür cehennem, 7 ayrı tür cennet söz konusu. Öyleyse insanlar serbest iradeli mahluklar olarak dilediklerini yapmakta serbest bırakılmışlar. Ama yaptıklarının hesabını vermekle mükellef tutulmuşlar. Bütün insanlar için Allah ile olan ilişkilerde teslimler konunun esasını teşkil eder. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bu herkese Allah'ın hediyesidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, biz buna Allah'a ulaşmak diyoruz. Allah'a fizik vücut ulaşmaz. Allah'a Allah'ın ruhu geri döner. Geri dönerek ulaşır. Çünkü doğar doğmaz Allah ruhundan bize üfürür. Ve üfürdüğü ruhu geri ister. Geri döndürmezsek ruh gene geri dönecektir. Çünkü öldüğümüz zaman ruh vücuttan ayrılır. Otomatik olarak ayrılır. Çünkü fizik vücut ölümle birlikte artık ruhu bünyesinde muhafaza edecek olan bir özellik taşımaz. Ruha başka bir alemin varlığı olduğu için bir görüntü olarak görünür sadece. Ruh onun içine giremez. Onun içinde kalamaz. Sadece bir görüntüdür. Bütün ölen insanlar için onların fizik vücutları artık ruh için bir görüntü haline gelmiştir. Sevgili kardeşlerim, aslında fizik vücut bir sığınılacak yerdir. Ne için? Ruh için. Allah Teala tarafından üfürülen ruh derhal o kişinin şeklini alır. Her şeyiyle o kişinin aynı bir ikinci vücut oluşur, bu ruhtur. Bir başka vücut daha vardır, nefsimiz. O da fizik vücudumuzun aynı görünümdedir. Fizik vücudumuz yaşadığı sürece bu böyle devam eder. Ne değişiklikler geçirirsek ruhumuz da nefsimiz de görüntüde aynı değişiklikleri alır. Sevgili kardeşlerim, sonunda
ruhumuz mutlak olarak Allah'a geri dönecektir. Bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olmak için çok ciddi bir iç talebin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Ve bu kişi her şeyden kesilip mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmak için can atar ve neticede ona ulaşıp tabi olur. Tabiyetle beraber o kişinin vücudunun aynını oluşturan ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlara katılır. Bu ruhlar 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alem soldan sağa doğru geçecektir. Neticede son noktada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayacaklardır. Küresel şeffaf hücrelerde burada setetin müntahaya ulaşacaklardır. Yani en son noktadaki ağaca, oradan Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselecekler ve Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Allah'ın zatında yok olacaklardır. İşte bir insanın hidayet vetiresi budur. Hidayet, insan ruhunun bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla tamamlanır. Bu birinci hidayettir. Ruhun hidayetidir. İkinci etapta kişi zikrini arttırarak fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. İkinci hidayet. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hidayet, nefsin hidayeti. Ve son olarak iradesini Allah'a teslim edecektir. İradenin hidayeti dördüncü teslimi içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da farz kılınmıştır. Mukaddes kitapları incelediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlaka var olduğunu görürüz. 1. Mürşide tabiyetin mutlaka var olduğunu görürüz. 2. Ruhun Allah'a ulaşmasının mutlaka var olduğunu görürüz. 3. Fizik vücudun teslimini görürüz. 4. Nefsin teslimini görürüz. 5. Muhlis olunduğunu görürüz. 6. Ve iradenin Allah'a teslim edildiğini görürüz. 7. 7 safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Bunun ruhun
emirlerine itaat, nefsin afetlerine karşı çıkış suretiyle gerçekleşmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah mutluluğu hedef gösteriyor. Ve istiyor ki herkes mutlu olsun. Bunun için yollarını göstermiş. Bu 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üzerimize farz kılınmış ki hepsi Allah'ın kitabıdır. Hepsi aynı şeyleri emretmektedir. İşte bugüne kadar insanların haberi olmayan bu muhteva ezelden beri Tevrat indirilden bu tarafa mevcut. Daha sonra İncil'i indiren Allah Teala aynı esasları koymuş gene. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ve bütün insanlık için hayatın mutlu bir dizayn içerisinde devam edebilmesi başka hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu teslimler gerçekleşmedikçe insanlar hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı sürdüreceklerdir. Neden mutsuz olduklarını belki anlayamadan ölmüş olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple insanlar mutlu olacaklarını zannederek çok para kazanmak isterler. Hep isterdik ki Allah-u Teala'dan bu çok para kazanmak isteyen herkese Allah-u Teala o kazanmak istedikleri paraları en üst seviyede versin. Vay, insanlar görsünler ki o kazandıkları paralar istedikleri gibi harcasınlar. Ama onları mutlu edemez. Mutluluk bir insanın ruhunun, veçinin, nefsinin ve iradesinin aynı paralelde bir bütünü oluşturmasıyla mümkündür. Allah'ın yardımlarına dayalı olmayan bir mutluluk inancı hiçbir devirde meyvesini veremez. Allah devrede yoksa mutluluk oluşamaz. Çünkü nefs afetlerini devam ettirdiği sürece hep mutsuzluk o insanı gelip devamlı rahatsız edecektir. Neden? Çünkü nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emrettiği hususları gerçekleştirmeyecektir. Hem emirlerin gerçekleşmemesi hem yasakların işlenmesi kişiyi devamlı huzursuz kılacaktır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin işlenmediği bir vücut ülkesi hiçbir zaman nefsleri arasındaki kavganın sülfe züküne dönüşmesini sağlayamaz. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın dediklerini yapar, nefse afetlerin boyutu kadar şeytanın dediklerini yapar. Zikir, bu afetlerin boyutlarının giderek azalmasını ve daimi zikirle sıfırlanmasını sağlar.
azaldıkça mutluluk çoğalır. Afetlerin sıfır olduğu noktada ise tam mutluluk yaşanır. Ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Bir başka ifadeyle mutlular sadece onlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insan herhangi bir sebeple sevinir. Ama bu sevinç, o sebep vücuda geldiği zaman oluşur, ondan sonra kaybolur. Ama sevgili kardeşlerim, mutluluk devamlı bir vetiredir. Sevinç oluşur ve geçer. İşte nefsin afetleri devre dışı kalmadıkça bir insanın sonsuz mutluluğu yaşaması asla mümkün olamaz. Onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi temel faktör olarak yer almıştır. Demin saydığımız Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin teslimine kadar giden 7 safa Tevrat'ın da esasını teşkil eder ve 4 teslim İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an'ın da esasını teşkil eder. 3 kitapta Allah Teala tarafından 3 peygambere indirilmiştir. Muhtevaları, kelime dizisi ve ayrı ayrı konulara dokunması itibariyle birbirinden ayrıdır. Ama bu 7 safa ve 4 teslim, üçünde de aynı standartlarda indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 teslim açıklanmıştır. Ve bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Hazreti Musa devrinde yaşayan insanlara Tevrat ile farz kılınmıştır. Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti İsa devrinde yaşayan insanlara Hazreti İsa tarafından Hazreti İsa'ya farz kılınarak ulaştırılmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında ise ona Kur'an-ı Kerim indirmek suretiyle ulaştırılmıştır. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 teslimi ihtiva eden 3 temel mukaddes kitaptır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey bütün insanların mutluluğudur ve sadece insanları mutlu kılmak ister. İşte insanların mutluluğu ve huzuru her şeyi en güzele bağlayan bir hüviyette var olmakta devam edecektir. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikçe arkadan gelen mürşide tabiyet, ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi birbirini takip edecek ve kişi daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu bütün bu vetireler boyunca yaşayacaktır. Öyleyse üç kitaplı dinin 7 safa ve 4 teslim itibariyle birbirinden farkı yoktur. Detaylar elbette farklı olacaktır. Ama bu esas hiç değişmemiştir. Dünya durdukça değişmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama
çok seviyoruz. Ve Allah-u Teala'dan diliyoruz ki hepiniz sonsuz mutluluklara ulaşırsınız ve bu hedefe başkalarının mutluluğuyla ulaşırsınız. Yani başkalarını mutlu ettikçe mutluluğu yaşamış olmak. İşte Allah'ın bütün insanlara önerisi budur. Çünkü kim bir başkasını mutlu ederse Allah Teala mutlu eden kişiyi mutlu eder. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Karatürk.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillah. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsirinde inşallah birlikteyiz. Bir defa daha söyleyelim, Kur'an tefsiri Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmaktır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad câekum Yusufu min kabli bil beyyinâti ve mâziltum fî şekkin mimma câekum bihi. Hattâ izâ heleke kultum len yeb'asallâhu min bâdihi resûlâ. Kezalike yudillullahü men hüve müsrifün müsrifun murta. Ve lekad ve andolsun caikum size geldi Yusufu, Yusuf aleyhisselam minden kabli önce bir el beyinati beyinelerle, belgelerle, delillerle ve böylece artık fakat vaziltüm, zahir olmadı, devam etti. Fi içinde şekkin, şüphe. Mimma, yani aslında minma, şeyden, caekum bihi, onu size getirdi. Hatta sonunda, hatta olunca, izaheleke, helak olduğu zaman, öldüğü zaman, kultüm, siz dediniz. Len yeb'ase Allahu, Allah asla beyas etmez, göndermez, min. Den, badihi, ondan sonra Resulen bir Resul, kezalike işte böyle yudillullahu yudillu, dalalette bırakır Allah'ı, Allah, men kimse, kişi, hüve, o, müsrifun, israf eden, haddi aşan, murtabın, şüphe eden, şüpheci. Şöyle oluyor netice. Andolsun, daha önce Yusuf aleyhisselam bize beyineler, mucizeler getirdi. Andolsun ki, daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, mucizeler getirdi. Fakat size getirdiği şey hakkında şüpheniz zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beyaz etmez dediniz.

Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Her zaman böyle söylenmiş. Hangi peygamber veya peygamber olmayan Resul yaşamışsa, o yaşadıktan sonra Allah asla başka bir Resul göndermez denmiş, başka bir Nebi göndermez denmiş. Gerçekten Allah Teala'nın Nebileri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile son bulmuştur. Allah ondan sonra hiçbir zaman bir Nebi göndermeyecektir. Bugüne kadar gelmemiştir. Bugün de Nebi yoktur. Gelecekte de olmayacaktır. Kıyamete kadar nübüvvetin mevcut olmadığı bir dünya nizamında yaşayacak insanlar. Nübüvvetin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, Hatem-i Nebi'inle, Nebilerin sunucusuyla son bulduğunu unutmamamız lazım. Burada Hazreti Yusuf'un da mucizeler getirdiği ifade ediliyor. Ama Hazreti Yusuf'un getirdiği mucizeler içinde aynı şeyler söylemiş. Bu bir büyüdür denmiş. Bu bir sihirdir denmiş. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talebi üzerine Allah Teala ayı fethediyor, ikiye ayırıyor. Bu bir sihirdir diyorlar. Ayet 35, Mümin Suresi 35. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yücadilune fi ayatillahi bi gayri sultanin etahüm kebure makten indallahi ve indellezine amenu kezalike yetbaullahu ala kulli kalbi mütekebbirin cebbar. Cebbar. Ellezine onlar yücadilüne mücadele ediyorlar, çekişiyorlar. Fi ayatullahi Allah'ın ayetleri hakkında bir gayri olmaksızın olmadığı halde sultanin sultan güç delil tahim onlara geldi. Kebure büyük oldu. Mak'ten şiddetli kızgınlık, öfke, gadab. İndallahi inde Allah'ı Allah'ın indinde katında ve inde indinde katında ellezine onlar aminu aminu oldular, iman ettiler. Kezalike işte böyle yetbahu tav eder, mühürler. Allah'ı Allah ala külli hepsinin üzerine kalbi kalp. Mütekebbirin mütekebbir, büyüklenen, kibirlenen, cebalin zorba, zorlayıcı. Onlar